0: ke nyong kiki mong mai tuti ba tana nan tuti ap kona
1: kine tuti tuti kokura bare
0: mong ka ke bone kuku kuku pata